chisana balalu kukulu. Badi keke ba baka maburkulu. Arre, yeah.